O, mati mirsat. Mat peshkut. O, mat peshkut. O, Tsafo! O, Emro! Hajdini, mar, hajdini se peshku!